Eram ego Facebook jaliki de, Instagram jaliki de, WhatsApp jaliki de kan bibêjin. Ji bo kuderin, ji bo Facebook-e bibêjin û binefsinin TRT Radyo Kurdî. Duwe dere hesabı meheye takip bikin, bişopinin û parvekirine meyşevû nel servandıra takip bikin. Her uha ji bo WhatsApp-e jem bibêjin yoksa WhatsApp-a me, numara me kerem bikin, qeyd bikin 0505-184-47-78 0505-184-47-78 Laliye dinci Instagram Instagram ama çoğaya TRT Kurdî Radyo binefsinin Instagram ama birader kebe peşiya ve uçkara le binerin Bele bele gotye çi Slaven ve yen kuhatına Şevin Şevin Slav'a hoşlandıya ser sera ser çavara Şevin Gotye Slav keke asana Şevin Saat jipin

Bey saata hoş gotiyam. Roş baş, Ronya Roşe, selam aleyküm. Kavet beşvara. U dibeje ku do me ve nikar bu gohdar bikra u frekansa vajid beje me kuru nekir me nedit aştara. Li bajare muşe kerem slavi hoşmara şandiye u veki dinji tam kerem ez mesaj avi duhoynim bawer ki tam hatiye ha yani uha amidi şefam dikin. Kerem eja slavi hoşlara şirin. Leje zalmayın u jumara lekh me kev hoş bibin başa saata ta hoş. U kerem eja ay slavi hoşlara şirin. Maliye va hey gelek yem bir mesaj peyam ve hene saata o khoyaş da sevo sağ ve zevana koynum yek bir yek zaman derim lebeleyim dor bir dor dışına isha outdoorji ibgi hata kure am şkhara hinki lebnerin u biyawai bala khobidne saata o khoş.

proje Pergala Mapa Şapandıra ye Hattanin Behri. Rageşyalı Tengava Hürmüze Kem Nabe Tehrani Raghan ku de çarçoveya peymana bi ümmanere ve derdora Tengava Hürmüze vek herema qedexekiri vere ilan kire. Ligori ve keştiyen ku jve hereme derbas bibin ve tevli listeya kirdariyan veyn kire. Erişen li de jihev en İran u Amerika işi devam dike. İsrail li başure Lübnan'e disa agirbest bin pekir. Devlet Akırker bombe barandın ser sivilan ulu nebatiyeye yazdı kez qetel kiren. Li Başak şehir Stembol'e jinek eke astengdar nekari ve kursiya koya bi teker direde biçe. Levra gelek ajokaran ve saytin kuele ser ya astengdaran park kripo. Xeberdan polisan polis hatın ujubo 55 ve sayıdan ceza veri. Jiber Xemsari le zazede û binpêkirina rêzigên trafîkê li seranserê welêt gelê qeza qewimî. Di qezayan de 6 kes mirin, 8 kes birîndar bûn. Bi pêvajoya Tirkiya bê terorê acentên turîzmê berî turîstandan herêmê. Loma heyama turizma faizi geç despeki. Jinaf velet u der velet bi hezaran turistentin bajarin veki diyar vekir. Mirdin u rahaye. Guhdarin aziz bültena meqediya bi khatire ve.

0: Ali abiste na khazım Ali abiste de fazım keç amiste ah ah keç amiste ah ah keç amiste halimizde bekte teme efsen sale hevi teme çavne her yer her yer teme keşke bir de dertletem keşke bir de dertletem keşke bir de dertletem
1: TRT Kurdi Radyo Mala Müzika Kurdi

0: de dengbistîne ew dibe wekilê şaredar. Di tura çaremîn de namzedê Tifaqa Cumhurî, Dündar Ziya Gültekin 23 dengstendin, obû wekilê şaredarê Üsküdarê. Di lêpirsîna şaredariya Üsküdarê de şaredar Sînem Dedetaş di 31 yekêtirmehê de hatibû girtin. Li şaredariya Üsküdarê di 5 tebaqê de hilbijartina wekilê şaredar hatibû kirin. Koma AK Parti'ye bir sedeme ku hindek bela akbetal hatmın hesbandın seril dadgehe dabu. Dadgehe jil serserledane bir yer dabu ku hilbi jartın jnuve bekren.
1: Seroki gişti YCHP Kemal Kılıçdaroğlu derbare doza Ekrem İmamoğlu da ahıvi ku jiber doza rehsana suç a menfaati ka İmamoğlu te darzandın. Kılıçdaroğlu diyar ki ku İmamoğlu ne gırtiye siyasiye uade amkirsi debi meriv bukari bebeje ezile her deri hesabı her kuruş ekebidim. Kemal Kılıçdaroğlu derbari namzedi akadajı haberda uha got. Eğer delege bu khuazın emi çava bejinna.
2: Siyasi tutuklu değil.
3: Ne gırtiye siyasiye? Evjber fikrin huayin siyasi ne hatiye gırtın?
0: Behsa dozare xisna suç, am menfaati ya İmamoğlu kir. Diyar kirku Ekrem İmamoğlu ne gırtiye siyasiye? Gold encama dozu vilgori delil odanayan diyar bibe.
2: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı
3: ilan... Rad bir mirova ki vek namzet istero komari ilan dikin, pişe demate gertin jere de bejin doza siyasiye. Ev ne doza siyasiye? Min gavek bereji got. Deve mirov bekare le her deri hesabe bide. Deve mirov beje ed de karim hesabe her kuruşa keji bidim.
0: Seroke geçti CHP Kemal Kılıçdaroğlu got. Lazme dozen İmamoğlu, o namze diyavi ya Seroke Omariye, jhev cudaverin nırkandın.
2: Eğer yargılama sonucunda
3: Heket davya mahkeme de delilin berbeçav, daneyen rast hebin, juhe mirov nikare edit tişteki beje, ve cizaya khoa bikşine, li heket tüne beji de vere berdan.
0: Kılıçdaroğlu düveşaneke namle teveyere haberda, behsa kongreye asayi ya CHP cikir, ji Kemal Kılıçdaroğlu hat pırsin, gelo hüne cardın bübün namzet, ve ji got ve delege diyar bükün.
2: Ben hiçbir zaman ve hiçbir...
3: Min tü cari o de tü heyamede ne god ez namzedim. Ji roja ku ez cara avul hatim hilbi jartın, hayan havu habu, heke delege bejin bile evkes vere o bebe seroke gişti, hüne çava bejinna, hüne çava kabul nekin.
1: Timameya Milli Hikaye Jünan A Voleybolu'ya Lisser Hev Ducaran Bubu Şampiyon Avrupa'yı Sıra Okuma Recep Tayyip Erdoğan Timam Milli kabul kür. Sıra Okuma Erdoğan Le Ankara'yı Khabatin Khadi Domine Erdoğan Timam Milli Hikaye Jünan A Voleybolu'ya Beştepe'ye kabul kür. Timameya Milli Hikaye Jünan A Voleybolu'ya Lisser Hev Ducaran Bubu Şampiyon Avrupa'yı Le Kabul-i Veziri Sporu Civanihi Osman Aşkın Bakşi hazır bu. Lekolina Pisa 2025 aku zanin o kabiliyet akvendekaran dipi ve eşkere bun bengaven ku Türkiye duvari perverdeye davetin neticedan. Selokumar Recep Tayyip Erdoğan liserve da huyanida. Türkiye'de Lekolina Pisa'yı Türkiye ilmin fenni da derket Reza Çardan de kabiliyet akvendeni da Türkiye huvder rez derket jor. Serokuman Erdoğan, Lisser Hasabi Khoye Medya Civaki, Dahu Yani Da Erdoğan, Hamuma Mustafa Khwendekar, Veli U Camiye Perverdeye Tebrik Gir, Gold Efser Keftin, Neticeye Giringiya Ku Em Didin Perverdeye, Zaruk Eme, Teminet A Siberoj Jamene, Jibo Baştır U Buha Bavertir Mezim Bibin, Emi Khabat Enkhe Bidurmin. Encamin Salidan Enjbo Vargeyin Devlet Eşkere Bun, Veziri Civani Ospor Aş, Osman Aşkın Bakot, Ligori Salidan Jisedi Nodi Xwendekar Emme, Ligorgan Bicih Bun, Vezir Bak Derhaqi Xwendekar Enku Bicih Nemuna Deji, Hina Gayda.
3: Bu yıl İsal Duvare Bici Kına Varga Hande rekor çebu. Meclisedi note Xwendekar'ı Xwale Varga Han Bici Kır. Para ev rejeji sedi haçtı ve haft bu.
0: Malbat o xwendekar li bendê bûn. Encamên serlêdanê ji bo wargehên GSB eşkere bûn. Li gorî daneyan ji sedî notê xwendekaran li wargehan hatin bicih kirin. Wezîrê Ciwanî û Sporê Osman Aşkın Bakgot ji bo cihên ku valemanê jî serlêdan bên girtin.
4: Ek kontenjanla yerleşen
3: Eme serledanın van kandakanın kubirriya kolta zeyde hatına kabul kirin, yen kuba avayka berwar anji ber

0: hikmetên xwe girtin û daketine korta tenisê.
1: Benim adım Göksu Derin Bugay, 16 yaşındayım.
2: Ez Şahze Salime, evde salin ez tenis edilizim. Ez ji Edeneyi hatim.
3: 15 yaşındayım.
2: Ez Pazlı Salime, ev çar salin tenis edilizim. Em ji bo turnuvaya hatin agiriye. Ez dixwazim derkevin finali, o da davi yedeci kazanç bikim.
0: Finala turnuvayı ve de yazdı İloni'ye de vere listin. De çarçıveya turnuvayı da li sporvanin serkefti, bi tevahi ve 240 hazar lire vere belaf kirin.
4: Fatma Çoban, Hüvde Salike u le dilok edici. Jeddayı ki vek astengtar şey bu kadar ve bi projeya kifşkirna kabiliyetan a şaredariye başarımızın a diloke guhari. Beriya peyn salan Fatma Çoban, Jave Ditirsiya le pişre çar caran bu şampiyona Türk.
5: Li Dîlokê Fatma Çobana Hufde Salê Jidayî ke astengdar çêbû. Devê astengdariyê bi piştgiriya malbata xwe çû dibistanê. Beriya 5 sala jarî şaredariyê bajarê mezin a Dîlokê li hemû dibistanan projeya kifçkirina qabiliyetan hat li dar xistin. Di çarçoveya vê projeyê de antrenoran berê Fatma Çobanê da sobediyê. Çoban awilî ji avê ditirsiya lê piştre çar caran bû şampiyon.
2: Bin salin ez soberî dikim. Bi xêra projeya kifşkirina qabiliyetan mi dest bi soberiyê kir. Di çarçoveya projeyê de hatbûn dibistana me. Li vilêj mira gotin ku dikarî soberiyê bikî. Min jî wisa dest pê kir. Ez gelekî ji avê ditirsiyam. Piştre min mamoste elanas kir. O wek zarokekê perwerde kirim. Di disalên dawî de çar caran bûm şampiyoniya Tirkiyeyê. Nihal Gevze ve Şampiyonya Avrupa'ya belli darxistin. Eze beş tarih ver bebim. Jinaha ve müdes bıxabatan kiriye.
5: Çoban, jibu hamu insanı az tegnar u kemlebat minaka heri başe.
4: Voleybola runişti şakheke nuga sporeke tima neteveyke Türkiye de du organizasyon anda bu şampiyon. Berfin Serfraz Sidara Muşici de tima neteveyke jinanda dirilse, bu jali komiteye organizasyonu ve smaçora heri baş hatil bir şartın.
6: Today here on court number two in the women's event between Hungary and Turkey, two teams undefeated in that round robin stage.
0: Voleybola rûniştî şaxeke nû ya sporê ye û ne li ser piyan. Rûniştî tê lîstin.
6: Not moving to her position. And here we have the first point for Turkey, 1-4.
0: Tîma Netevî ya jinana Tirkiye li Borneya Çekeyê di du organizasyonên Netevî'yi de bu şampiyon

0: çasavet Türkiye ayı pencet de Türkiye. Yani zaten dilevi de hebi. Dilevi de hebi çok şükür acı vesile bir Mekke Müslüman çok şükür.
1: Garok vesile Cotkar Veysel bu Müslüman. Lomajı Navi Veysel Xakir.
2: Actually, it's a longer story.
3: Mendes be khwandina Qur'an-e Kerim, nerina İslami o literatura qiyamet ya ko menser internet edit per tesirleme ker. Hen hadisin ku me khwandin le gori bawariya men abere per judabun.
4: Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha.
5: Allah illallah.
1: Luaneş bu cuvane garok, merasima ihtiyade hatlı darxistin. Moje evse ku şahadet ani, jihela cemaate ve hat piroz kirin. Cuvani Letonya'yı ve demek edin Jiluan evmine. Dissa ve Veysel Bayram Ali Karya turiste cuamke. Cuvani Müslüman e Letonya'yı pişrevi garakhoya cihane bir domine.
6: Yekane otel Akkebukam, li Türkiye Habekece, Avji li Diyarbakır'ı hizmet edide Kebuk Hazam. Dve otele de bir hazır Ankebukene, ji dermankirine van bigirin, hata xudikirin u firutuna van, gerek hizmet ve otel ettiğin dahil.
7: Ji kevokin taqleci bigirin heta u sivi u kevokin amede bi hezaran kevokte de ten xodikirin evder otela kevokane.
8: Si sal zeyretir ez van kevoke amede koydu dikim. Yani ilgiyem vana pırra ez pırvan az dikim.
7: Li otelê ji xwedîkirin û dermankirinê bigirin heta firotin û qûbxistinê gelek xizmet tên dayîn.
8: Mêze dikim, nexweş bin, ên nexweşan ayrmîş dikin. Yemê wan e, îlacê wan e, vîtamînê wan e, pir her tir îsteka wan em qarşıdan biş dikin vêderê.
7: Di otelê de sed ode hene. Kesên ku kevokan xwedî dikin, li virê ji bo kevokên xwe odeyan kirê dikin. Bihayiya hin celebên kevokan nêzî bihayiya erebekê ye.
8: 200 milyar, 250 milyar derin yani.
7: Xwediyên kevokan dikarin li vira bi kevokê xwe re bilîzin û demên xweş derbas bikin.
6: Emina Çiroka Malbata Kemeraşibinin Serektani Malbata Sarı Altuni Bissalan Le Zozanin Engizekeyken Meraşi Koçerikir Di salin heşti da derketin çun Almanya'yı li van demin davi jiber hasreta gündü uzgozanan hema hema her saltin gündü xe van rojen beri bibirtinin kavirin çiroka malbati emjuan gohtari bikin.
9: Halge goçeri bordaki didini bor be varay kıbara başlamı tününün.
10: Malbata Sarı Altuni Jimaraşi u evli Zozanin Engizeke mazın bune. Di salen haşteyi de Jimaraşi derketine uçuna Almanya'yı. Evnezi si salın la Avrupa'yına le hasretavan agund u Zozanan kat kemne buye. Jibove hama hama her sal tene gunde kwe.
9: Gundima birlik beraberi harma merkeli goçaber bulun. Bana bir lehte hıt hatı engize gamda çık. Hardara kep kum bana gırtım. Paşa topi gurdeyi çavurmaya da uğun. Bas pır bu. Daba pır bu.
10: Ev, beriye van rojandikin u dibêjin vî çaxî em tev behevre bûn.
11: Am gışkala gunda çiğun, am cirone hav bûn ko, am edakun nondo bûn, am gış mare bûn. Yani gazuron, tiyon, gormon, gışel hindi havu yani. Aile ha, aile merkel hindi havu. O rindu, o ma para rindu.
9: Amda çuna hindi yozon paze nere hu. Kami evara tohtan amoli bile vili tabna tajon. E hapiyon pijon. E zörü zeç. E meran orta gundalistin. Bura bura yaşlıyon. Pıra darar buru. Kike davine. Sadece amela dışarıya. Miryeki dolake.
12: Ben orada Selma Pakke namle.
10: Pır da kuazın ve gelin gündeyin kue. Le deste van, je zarok, u neviyan nakete.
12: Sadece mayrenin.
11: İnşallah. Ama dönmüşüm zorla ve ama vey zirna ona. Turne hana.